God, I'm so horny right now. I shouldn't have said that out loud.

FM.

FM.

sound with you. Release the sound. Dance FM.

Blok 3 konseri 11 Temmuz Cumartesi Girne Les Arena'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.

Yaris Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miaris Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miaris Bank şubelerine bekliyoruz.

0: Girne, Arkın Koloni Hotel'de. Bir güldün beni geri döndürdün. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın, ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA, 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Combos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310. Bugünün doğru yatırımı, yarının kazancı. Esentepe'de yükselen Kayın Business Park'ta satılık, ticari dükkan ve ofis fırsatlarını kaçırmayın. Prestijli iş hayatı ve güçlü yatırım için şimdi Kayın Business Park. 0539 125 70 70. İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi. İKAS Süpermarket.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: Ataner Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Ataner'e özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik, kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Ataner Etüt Merkezi 539 112 18 88. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.
1: Genç Yapı Market'te bu ay üçlü gri kare saksı seti 3.599.90 lira.
2: Genç Yapı Market'le evinize gençleştirin.
3: Wanna wake up? Set your clock and keep your radio locked.
4: All of Cyprus wakes up with Dance FM Mornings.
3: It's Dance FM Morning. The

0: Kalben konseri 11 Temmuz Cumartesi Lefkoşa Avlu'da.
1: Elini uzattın hep havada kalan en güzel hayalimiz.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.

0: envanteriyle özel davetlerde ve mezuniyette en şık sen ol. Seçkin takım elbise, smokin ve casual kombin modelleri için sizleri mağazamıza provaya bekliyoruz. Lefkoşa, Girne, Mausa.
1: Hayalinizdeki araca sahip olmak Miyaris Bank'ta çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miyaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyaris Bank şubelerine bekliyoruz. Ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999. Bike, always be with you. The morning.

FM.

0: Gençyapı Market'te Boğay, Bosch Easy Aquata Q25, yüksek basınçlı yıkama makinesi, oto ve ev yıkama fırça kiti hediyesiyle 8.799 lira 90 kuruş.
1: Gençyapı Market'le evinize gençleştirin.
2: Ataner Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Ataner'e özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik, kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Ataner Etüt Merkezi 539 112 18 88. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.
3: Bugünün doğru yatırımı yarının kazancı. Esentepe'de yükselen Kayın Business Park'ta satılık, ticari dükkan ve ofis fırsatlarını kaçırmayın. Prestijli iş hayatı ve güçlü yatırım için şimdi Kayın Business Park. 0539 125 70 70.
4: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
5: Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın, ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA, 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Combos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310.

0: Platinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve korinyum ayrıcalığının tadını çıkarın.
1: Dance FM.

0: Kuzey Kıbrıs'ın ilk toplu taşıma kartıyla tanışın. Artık ulaşım çok daha kolay. Adakart'a, mobil uygulama veya kredi kartınızla ödeme yapabilirsiniz. Otobüse binin, kartınızı okutun ya da telefonunuzla ödeyin, yolunuza devam edin. Adakart, toplu taşımada hızlı, pratik ve güvenli ödeme.
1: Wanna wake up? Set your clock and keep your radio locked.
2: All of Cyprus wakes up with Dance FM Mornings.
1: It's Dance FM Morning. The best way to wake up.

Türkiye. Hadise konseri 18 Temmuz Cumartesi Girne Rox Otel'de. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Bugünün doğru yatırımı yarının kazancı. Esentepe'de yükselen Kayın Business Park'ta satılık, ticari dükkan ve ofis fırsatlarını kaçırmayın. Prestijli iş hayatı ve güçlü yatırım için şimdi Kayın Business Park. 0539 125 70 70.

0: sama pool.
1: Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın. Ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA. 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Combos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

Ataner Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Ataner'e özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik. Kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Ataner Etüt Merkezi 539 112 1888. Bizim gücümüz bütünsel eğitim. Good morning.

0: Blok 3 konseri 11 Temmuz Cumartesi Girne Les Arena'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS.

0: süvariyle özel davetlerde ve mezuniyette en şık sen ol. Seçkin takım elbise, smokin ve casual kombin modelleri için sizleri mağazamıza provaya bekliyoruz. Lefkoşa, Girne, Mausa.
1: Bugünün doğru yatırımı, yarının kazancı. Esentepe'de yükselen Kayın Business Park'ta satılık, ticari dükkan ve ofis fırsatlarını kaçırmayın. Prestijli iş hayatı ve güçlü yatırım için şimdi Kayın Business Park. 0539 125 70 70.

0: Reklam.
1: Kalben konseri 11 Temmuz Cumartesi Lefkoşa Avlu'da.
2: Elini uzattın hep havada kalan en güzel hayalimiz.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Bu sıradan bir yolculuk değil. Hazırsanız Retro Express.

0: kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA
1: Süpermarket. Music is the answer.
2: That's why we are growing bigger every day.
1: Dance FM.
2: Spread the word.

envanteriyle özel davetlerde ve mezuniyette en şık sen ol. Seçkin takım elbise, smokin ve casual kombin modelleri için sizleri mağazamıza provaya bekliyoruz. Lefkoşa, Girne, Mausa. Sıra.

0: Ataner Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Ataner'e özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik, kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Ataner Etüt Merkezi 539 112 18 88. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.
1: Music is the answer.
2: That's why we are growing bigger every day.
1: Dance FM.
2: Spread the word.

FM.

0: havuzda yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve korinyum ayrıcalığının tadını çıkarın.
1: Music is the answer.
2: That's why we are growing bigger every day.
1: Dance FM.
2: Spread the word.

musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altına.

0: Tiki. Hadise konseri 18 Temmuz Cumartesi Girne Rocks Otel'de. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Ataner Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Ataner'e özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik, kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Ataner Etüt Merkezi 539 112 18 88. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.
2: Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın. Ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Combos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310.
3: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

Bugünün doğru yatırımı, yarının kazancı. Esentepe'de yükselen Kayın Business Park'ta satılık, ticari dükkan ve ofis fırsatlarını kaçırmayın. Prestijli iş hayatı ve güçlü yatırım için şimdi Kayın Business Park. 0539 125 70 70.

0: with Aykut.
1: Yeni saate Bruno Mars'la merhaba dedik. I Just Might bize eşlik etti. Konuğumuz oldu. Aykut Balcı ben. Afternoon It Mix'te. Yine güzel bir öğleden sonrası yaşıyoruz. Felix Yan ve Cascada ile devam ediyoruz şimdi. Boy You Turn Me bize eşlik ediyor.

Blok 3 konseri 11 Temmuz Cumartesi Girne Les Arena'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve

0: Aykut.
1: Leoni ve Don't Worry bize eşlik etti. Konuğumuz oldu. Herkese bir kez daha keyifli dakikalar. Müzik dünyasının etkili isimlerini Dance FM'de konuk etmeye devam ediyoruz. Sky Newman bu kez konuğumuz oluyor. Lonely Girl.

0: Yarın kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS
1: Süpermarket. Genç Yapı Market'te bu ay üçlü gri kare saksı seti 3

0: Aykut.
1: Şov dünyasının başarılı isimlerinden biri Lady Gaga The Dead Dance ile bizimle buluştu. Perşembe gününde yine harika parçalarla öğleden sonrasını keyiflendiriyoruz. Alex Warden şu an konuğumuz oluyor. Passenger

0: Reklam.
1: Kalben konseri 11 Temmuz Cumartesi Lefkoşa Avlu'da.
2: Elini uzattın hep havada kalan en güzel hayalimiz.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Bu sıradan bir yolculuk değil. Hazırsanız Retro Express kalkıyor.

0: yazın en lezzetli haberi Pizza Pizza'dan geldi.
1: Pizza.
0: Small, medium ya da large pizza alana cips, hot wings, bechamel stick, nugget, kola ve dondurma bir arada. Menü bir sadece

Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

with Aykut. Kıbrıs'ın en çok dinlenen yabancı müzik radyosu Dance FM burası. DJ Snake ve Bipolar Sunshine Paradise'da dinledik Perşembe gününde. Bu kez Kendrick Lamar bize

0: with Aykut.
1: Dance FM'de Meghan Trainor sonrası bu kez uzun bir süredir playlistimizde olan sevdiğimiz parçalardan biri G-Eazy ile devam ediyoruz. Nada şimdi Dance FM'de.

0: doğru yatırımı yarının kazancı. Esentepe'de yükselen Kayın Business Park'ta satılık, ticari dükkan ve ofis fırsatlarını kaçırmayın. Prestijli iş hayatı ve güçlü yatırım için şimdi Kayın Business Park. 0539 125 70 70.
1: Süvari ile özel davetlerde ve mezuniyette en şık sen ol. Seçkin takım elbise, smokin ve casual kombin modelleri için sizleri mağazamıza provaya bekliyoruz. Lefkoşa, Girne, Mausa.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın. Ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA. 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Combos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310.
1: Dance FM breaks all the rules.
2: Music.
1: Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music.

0: with Aykut.
1: David Teams dinledik. Rain Dance'le bize eşlik ettiler. Konuğumuz oldular. Bir kez daha keyifli dakikalar. Bu kez Aya Nakamura ile devam ediyoruz. Chippy. Son dönemde yine keyifle dinlediklerimizden biri Dance FM'de. Stop.

0: with Aykut.
1: Chanel ve Tayla ile yeni saatin açılışını yaptık. Enerjiplay.com üzerinden dünyanın her yerindeyiz. Podcastlerimiz, yeni eklenenler var, yeni içerikler var. Hemen bir göz atın derim. Ben Aykut Balcı. Bu saat içerisinde de harika parçalar burada Dance FM'de. BTS ve Swim.

Premium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Korinyum ayrıcalığının tadını çıkarın. Dance FM. Sorry guys. No competition, just strictly

0: us on socials. For reservations and info, call us 533 843 9068. The Midsummer Ball.
1: Yaz geldi. Şimdi yenilenme zamanı. Tatil mi planlıyorsunuz? Evinizi mi yenileyeceksiniz? Düğün hazırlıkları mı başladı? Niarist Bank yaz kredisi yanınızda. %4.08'den başlayan faiz oranları, 72 aya varan vade seçenekleri, hızlı onay, kolay başvuru. Hayallerinizi ertelemeyin. Yaza rahat girin. Niarist Bank. Hayatın her anında yol arkadaşınız.

0: with Aykut.
1: Kıbrıs'ın ritmi Ters FM'de Pink Panteras dinledik. Zara Larson'la birlikte Stateside'la bize eşlik ettiler, konuğumuz oldular. Bu kez J Balvin'le devam ediyoruz. Dance FM'de Azul. Lego.

0: with Aykut.
1: Felix Yahen ve Jay Hart dinledik Pride'la Dance FM'de. Bizimle buluştu keyifli dakikalar. 13 yaşında müzik dünyasına adım atan ve birçok parçasıyla listelerde üst sıralarda yer alan bir isim Nella Furtado şimdi konuğumuz oluyor. Dance FM'de Showstopper.

0: Hadise konseri 18 Temmuz Cumartesi Girne Rocks Otel'de. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
0: Bugünün doğru yatırımı yarının kazancı. Esentepe'de yükselen Kayın Business Park'ta satılık, ticari dükkan ve ofis fırsatlarını kaçırmayın. Prestijli iş hayatı ve güçlü yatırım için şimdi Kayın Business Park. 0539 125 70 70.

0: Ataner Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Ataner'e özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik, kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Ataner Etüt Merkezi 539 112 18 88. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.
1: Genç Yapı Market'te bu ay bambu krem minderli ikili bistro set

süvariyle özel davetlerde ve mezuniyette en şık sen ol. Seçkin takım elbise, smokin ve casual kombin modelleri için sizleri mağazamıza provaya bekliyoruz. Lefkoşa, Girne,

0: with Aykut.
1: Mr. Know It All ve Teddy Swims Dance FM'de dinledik. Birazdan Ece mikrofonda olacak. Eve dönüş yolunda bize eşlik edecek. Ben Aykut Balcı. Herkese bir kez daha keyifli dakikalar diliyorum.

with AJ. Kıbrıs'ın ritmi Dans FM'den, Secret Dance'den herkese merhabalar. An itibariyle başladık. Dünya müzikleri, dünya starları derken bir yandan da Secret Dance'le konuşacağımız, hele ki bugün çok güzel konular var. Tarihler 9 Temmuz, çok büyük bir düğün gerçekleşti. Ondan bahsedeceğiz uzun uzun. Bir yandan böyle keyifli konular sizlerle. Secret Dance programım başladı.

0: Blok 3 konseri 11 Temmuz Cumartesi Girne Les Arena'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anın

Genç Yapı Market'te bu ay Bosch Easy Aquatac 125 yüksek basınçlı yıkama makinesi, oto ve ev yıkama fırça kiti hediyesiyle 8.000

0: Yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA
1: Supermarket. Dance FM covers your passion.
2: Covers your passion.
1: Your lifestyle.
2: And your music on one station. Real.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'desiniz. Elektronik müzik dünyasının en prestijli festivallerinden biri olan Tomorrowland bir kez daha zirvedeki yerini korudu. DJ Mag'ın her yıl düzenlediği ve dünyanın dört bir yanındaki müzikseverlerin oylarıyla belirlenen Top 100 Festival 2026 listesinde Tomorrowland üst üste 6. kez dünyanın en iyi festivali seçildi. Belçika'nın Boom kentinde 2 hafta sonu boyunca düzenlenen festival her yıl yaklaşık 400 bin ziyaretçi ağırlıyor. Devasa sahne tasarımları, görsel şovları ve dünyanın en büyük DJ'lerini aynı sahnede buluşturmasıyla Tomorrowland elektronik müzik tutkunlarının vazgeçilmez adresi olmaya devam ediyor. Festivalin kurucuları Michael ve Manu Beers bu başarının yalnızca kendilerine değil, ziyaretçilere, sanatçılara ve organizasyonda emeği geçen binlerce kişiye ait olduğunu söyledi. Ayrıca bu ödülün her yıl daha büyük hayaller kurmaları ve festival geliştirmeleri için kendilerine inan verdiğini belirtti. Listenin devamına baktığımızda EDC Las Vegas 2. sıraya yükselirken Romanya'nın Untold Festivali 3. sırada yer aldı. Geçtiğimiz yıl 2. olan Ultra Music Festival ise bu yıl 4. sıraya geriledi. İlk onda ayrıca Creamfields, Glastonbury, Sunburn, Kappa Future Festival ve Parocaville gibi dünyanın en önemli festivalleri de yer aldı. Bu yılın en dikkat çekici yükselişini ise tam 43 sıra birden yükselen Houghton Festival gerçekleştirdi. Görünen o ki Tomorrowland sadece elektronik müziğin değil, festival kültürünün de en güçlü markalarından biri olmayı sürdürüyor. Aranızda gidenleriniz var mı bilmiyorum ama herkesin hayalidir böyle çok büyük bir festivale katılmak. Ama sizlere burada festival havası yaratmaya çalışıyoruz. Her gün en güzel şarkıları buluşturuyoruz. Adanın bir numarasıyız.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'desiniz. Justin Bieber'ın 19 Temmuz Amerika'nın New Jersey eyaletindeki Met

Final maçındaki devre arası şovu için daha önce Madonna, Shakira ve BTS'in sahne alacağı açıklanmıştı. Bieber'ın da bu kadroya katılabileceği konuşuluyor. Ünlü şarkıcı kısa süre önce Kaliforniya'da düzenlenen Dünya Kupası açılış etkinliğinde VIP davetlilere özel bir performans sergilemiş ve Yukon'la Walking Away şarkılarını seslendirmişti. Öte yandan Bieber, Coachella 2026 performansının canlı kayıtlarından oluşan Swag Live from Coachella Weekend 1 albümünü yayınladı. Sanatçı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ikinci canlı albümün de çok yakında geleceğini duyurdu. Coachella performansları dünya genelinde 147 milyon izlenmeye ulaşarak festival tarihinin en çok izlenen performansları olurken Bieber aynı dönemde Spotify'da bir günde 105 milyon, hafta genelinde ise 431 milyon dinlenmeye ulaştı. Son dönemde yeni bir dünya turnesi düzenleyeceği yönündeki iddialar gündeme gelse de Bieber'ın şimdilik kapsamlı bir turne yerine özel etkinliklerle sahne almayı tercih etti.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'de Secret Dance'ımızıyla devam ediyor. 2026'nın ilk yarısı müzik dünyası açısından oldukça hareketli geçti. Dünyanın önde gelen eğlence yayınlarından Variety, yılın ilk 6 ayında yayınlanan en başarılı albümleri bir araya getirdi ve ortaya hem pop hem de alternatif müzik severleri heyecanlandıran güçlü bir liste çıktı. Listenin en dikkat çeken isimlerinden biri Olivia Rodrigo oldu. Sanatçının 3. stüdyo albümü You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love yılın en iddialı albümlerinden biri olarak gösteriliyor. Variety yazarları albümün hem duygusal baladları hem de 80'ler esintili pop şarkılarıyla yılın en güçlü işlerinden biri olduğunu belirtiyor. Drake ise Maid of Honor albümüyle bu kez dans müziğine ağırlık verdi. Kulüp atmosferini yansıtan parçalarla sanatçının daha eğlenceli ve enerjik yönünü ortaya koyduğu ifade ediliyor. Ray'in ikinci stüdyo albümü This Album May Contain Hope'da listenin en çok övgü alan yapımlarından biri oldu. İlişkiler, umut ve iyileşme temalarını işleyen albüm, güçlü vokalleri ve iddialı prodüksiyonuyla eleştirmenlerden tam not aldı. Charli XCX, Wuthering Heights soundtrack albümüyle kariyerinin en farklı işlerinden birine imza atarken, Kehlani kendi adını taşıyan yeni albümüyle 2000'lerin R&B ruhunu modern dokunuşlarla yeniden yorumladı. Listede dikkat çeken bir diğer isim ise Paul McCartney oldu. 80'li yaşlarında yayınladığı The Boys of Dungeon Lane birçok eleştirmen tarafından son yılların en başarılı Paul McCartney albümlerinden biri olarak gösteriliyor. Yaklaşık 10 yıllık aranın ardından müziğe dönen Hilary Duff, Luck or Something albümüyle başarılı bir geri dönüş yaparken Charlie Puth da Whatever's Clever albümüyle farklı müzikal tarzları bir araya getirerek listeye girmeyi başardı. Yani Variety editörlerine göre 2026'nın ilk yarısı müzik açısından oldukça verimli geçti. Yılın ikinci yarısında çıkacak yeni albümlerle birlikte yılın albüm yarışının çok daha çekişmeli geçmesi bekleniyor ki neler neler gelecek, hepsini sizlerle buluşturacağız Dance FM olarak.

0: Secret. Tom's Secret. It's Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'de Secret Dance'e yeni bir saatten itibariyle karşıladık. Tarihler 9 Temmuz'u gösteriyor. Perşembe akşamına doğru ilerlediğimiz o günde sizlerle en güzel konuları ve en güzel şarkıları buluşturmaya devam ediyorum. Secret Dance devam ediyor.

0: reklam.
1: Kalben konseri 11 Temmuz Cumartesi Lefkoşa Avlu'da.
2: Elini uzattın hep havada kalan en güzel hayalimiz.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Bu sıradan bir yolculuk değil. Hazırsanız retro

0: güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
1: Bike, always be with you.
2: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi.
3: İKAS Süpermarket.
4: Atener Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Atener'e özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik, kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Atener Etüt Merkezi 539 112 18 88. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.
5: Bugünün doğru yatırımı yarının kazancı. Esentepe'de yükselen Kayın Business Park'ta satılık, ticari dükkan ve ofis fırsatlarını kaçırmayın. Prestijli iş hayatı ve güçlü yatırım için şimdi Kayın Business Park. 0539 125 70 70.

0: Apple. Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
1: The answer. That's why we are growing bigger every day.
2: Dance FM.
1: Spread the word.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'desiniz. Secret Dance'de şimdi tarihin en çok konuşulan düğününden bahsedeceğiz. Pop müziğin en çok konuşulan aşk hikayelerinden biri mutlu sonla noktalandı. Taylor Swift ve Amerikan futbolu yıldızı Travis Kelce resmen evlendi. Çift 3 Temmuz gecesi New York'un ikonik Madison Square Garden salonunda düzenlenen görkemli bir törenle dünya evine girdi. Düğünün en dikkat çeken detaylarından biri ise nikahı Hollywood'un sevilen oyuncularından Adam Sandler'ın kıyması oldu. Taylor ve Travis Kristen Dior Hot Couture imzalı özel tasarım kıyafetleri tercih ederken geleneksel Nedime ve Sadıç yerine ailelerini ön plana çıkardı. Taylor'ın kardeşi Austin Swift Man of Honor olarak görev alırken Travis'in kardeşi Jason Kelce de Sadıç oldu. Düğüne müzik ve sinema dünyasının birçok ünlü ismi de katıldı. Ed Sheeran, Selena Gomez, Gigi Hadid, Bradley Cooper, Zoe Kravitz ve yapımcı Jack Antonoff geceye katılan isimler arasındaydı. Törenin ardından Madison Square Garden'ın dış ekranlarında beliren Just Married mesajı ise hem davetlilerin hem de hayranların büyük ilgisini çekti. Geçtiğimiz yıl nişanlanan Taylor Swift ve Travis Kelce'nin ilişkisi dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından yakından takip ediliyordu. Şimdi ise pop müziğin süper yıldızı ve NFL'in yıldız oyuncusu hayatlarının yeni sayfasına resmen evet demiş bulunmakta.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın içimi Dance FM'de Secret Dance Yumuz ile devam ediyor. Taylor Swift ve Travis Kelce'nin düğününü konuşmakla bitmez ama detaylar şu an çok kısıtlı. Ben de veri aldıkça sizlerle buluşturuyorum. Taylor Swift ve Travis Kelce'nin düğünü sadece yılın en çok konuşulan düğünü olmakla kalmadı. Aynı zamanda adeta dev bir müzik şölenine dönüştü. New York'taki Madison Square Garden'da gerçekleşen yıldızlarla dolu gecede müzik tarihinin iki efsane ismi de sahneye çıktı. Gelen bilgilere göre Fleetwood Mac'ın unutulmaz solisti Stevie'nin

saatinde Stevie Nicks'le birlikte ses provası yaptığı da konuşuluyor. Gecenin bir diğer sürprizi ise Beatles efsanesi Paul McCartney oldu. İddialara göre McCartney resepsiyonda Beatles klasiği I Want To Hold Your Hand şarkısını seslendirdi. Bu tercih de çiftin romantik gecesine

Machine Gun Kelly gibi müzik dünyasının önemli isimlerinin yanı sıra Dakota Johnson, Hugh Grant, Jessica Chastain ve Ethan Hawke gibi Hollywood yıldızları da davetliler arasındaydı. Yani Taylor Swift ve Travis Kelce düğünü sadece bir nikah töreni değil, müzik ve eğlence dünyasının en unutulmaz gecelerinden biri olarak şimdiden tarihe geçti. Bize de konuşmak düşer. Hayırlı olsun diyelim ve ayrıntılar geldikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğim.

0: Reklam.
1: Bu sıradan bir yolculuk değil. Hazırsanız Retro Express kalkıyor. Geçmişten günümüz hitlerine uzanan bu müzik yolculuğunda adanın iki duayen DJ'i kabinde. Barış Bulat ve Tolga Ferhat Çelebi. Retro Express.

0: Birikimli hayat sigortasıyla ister emeklilik ikramiyesi ister maaş. Geleceğinizi bugünden garanti altına almak ve ailenize güvenli yarınlar bırakmak için siz de hemen Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırın. Düzenli olarak yapacağınız ödemelerle süre sonunda oluşacak emeklilik ikramiyesini alabilir veya maaş tercihinde bulunabilirsiniz. Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırmak için hemen 444-0634'ü arayın veya en yakın Niarist Bank Şubesi'ne başvurun. Niarist Hayat. Sigorta. Bugün ve yarın.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında güvenli şekilde ödeyin. Vaktimizi harcamayın. Aracınızı şimdi güvence altına alın.
2: Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın, ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA, 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Combos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310.
3: Dance FM, there is no other choice.
4: No other choice.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın içme Dance FM'de Secret Dance'in sonundayız an itibariyle. Yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hafta sonuna hazırlanacağız. Şimdilik hoşça kalın.

0: Platinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Korinyum ayrıcalığının tadını çıkarın.
1: Sound with you. Release the sound. Dance FM. Disco X on.

Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA Süpermarket.
1: Dance FM breaks all the rules. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music.

0: Türkiye. Hadise konseri 18 Temmuz Cumartesi Girne Rox Otel'de. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Süvari ile özel davetlerde ve mezuniyette en şık sen ol. Seçkin takım elbise, smokin ve casual kombin modelleri için sizleri mağazamıza provaya bekliyoruz. Lefkoşa, Girne, Mausa.
0: Bugünün doğru yatırımı, yarının kazancı. Esentepe'de yükselen Kayın Business Park'ta satılık, ticari dükkan ve ofis fırsatlarını kaçırmayın. Prestijli iş hayatı ve güçlü yatırım için şimdi Kayın Business Park. 0539 125 70 70.
2: Niaris Bank'tan hemen bir e-mevduat hesabı açın. Avantajlı hoş geldin faiziyle yüksek getiri sağlayın. Niaris Bank e-mevduat hesabı açmak da kazanmak da çok kolay. Niaris Mobil veya internet şubesinden anında e-mevduat hesabı açarak avantajlı faiz oranlarıyla hemen biriktirmeye ve kazanmaya başlayın. Dilediğiniz zaman para yatırma ve çekme işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan 7/24 gerçekleştirin. Niaris Bank, ne güzel şeymiş düşünülmek.

0: Ataner Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Ataner'e özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik, kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Ataner Etüt Merkezi 539 112 18 88. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.
1: Dance FM. Dance FM. There is no other choice.
2: No other choice.

0: Blok 3 konseri 11 Temmuz Cumartesi Girne Les Arena'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.
1: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl, büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi.
2: İKAS Süpermarket.
3: Why Dance FM?
4: Music is the answer.
3: Music is the answer. That's why. Listen and come to the conclusion.
4: Music is.

0: doğru yatırımı, yarının kazancı. Esentepe'de yükselen Kayın Business Park'ta satılık, ticari dükkan ve ofis fırsatlarını kaçırmayın. Prestijli iş hayatı ve güçlü yatırım için şimdi Kayın Business Park. 0539 125 70 70.
1: Süvari ile özel davetlerde ve mezuniyette en şık sen ol. Seçkin takım elbise, smokin ve casual kombin modelleri için sizleri mağazamıza provaya bekliyoruz. Lefkoşa, Girne, Mausa.
2: Mimosa Beach Otel'in yepyeni teras balık restoranı hizmetinizde. Denizin taptaze lezzetleri şık bir atmosferde sizinle. Eşsiz deniz manzarası ve seçkin balık menüsüyle unutulmaz akşamların yeni adresi, lezzetin denizle buluştuğu yer. Mimosa Teras Balık Restoranı. Sevdiklerinizle özel bir akşam için şimdi rezervasyon yapın. 0392 378 8168.

0: Gel Ben konseri 11 Temmuz Cumartesi Lefkoşa Avlu'da.
1: Elini uzattın hep havada kalan en güzel hayalimiz.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Süvari ile özel davetlerde ve mezuniyette en şık sen ol. Seçkin takım elbise, smokin ve casual kombin modelleri için sizleri mağazamıza provaya bekliyoruz. Lefkoşa, Girne, Mausa.

yüzden yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl, büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi.

summer pool. The voice, the sound, the soul of your music.

0: Sabahlar.
1: Korinyum'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Korinyum ayrıcalığının tadını çıkarın.
2: Dance FM. Sorry guys. No competition, just strictly

Haber, gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS.

Hadise konseri 18 Temmuz Cumartesi Girne Rocks Otel'de. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.

0: Summer Pool.
1: Süvari ile özel davetlerde ve mezuniyette en şık sen ol. Seçkin takım elbise, smokin ve casual kombin modelleri için sizleri mağazamıza provaya bekliyoruz. Lefkoşa, Girne, Mausa.
2: The voice, the sound, the soul.